0: ensema ya wode na se wode mbe ma radia abra ya bompa ye ya kandiyechi kasen radia yesu
1: Radi Yesu.
0: Anadwi yadawasi.
1: Anadwi
0: yadawasi. Awa wasema abba.
1: Awa wasema.
0: Yempai bonise.
1: Yempai bonise.
0: Mimobo.
1: Mimobo.
0: Nefa meboni nina echeme.
1: Nina
0: echeme. Nasabre mimame hukwain.
1: Nasabre yamai.
0: Etu minsafre ose.
1: Etu minsafre.
0: Bedi hene wa makumemu.
1: Bedi hene ya makumemu.
0: Ne kontru mini pedia.
1: Ne kontru.
0: Seni ya uba uba na.
1: Seni ya uba uba na.
0: Etosu mienu na.
1: Etosu mienu na.
0: Minya bebi ya jina.
1: Minya bebi.
0: Medawasi.
1: Medawasi.
0: Sewe tsime. Na wa fami aka unyo nku no ho ewo Yesu Kristo demu
1: amen
0: God of all se wo bompa ni bia ya ma congratulations pa se wa ba Kristo mu samri yura aduma yngona ni mo empire bom ya ni bi full line no ne de bibi ni ntem na ti fo adikan afre samri adofo bia omo e share den den de eden chaston ku e ma wo mo sister Frances Frances Asiama Asher Dindindin Reverend Father Richmond Kansa aha onuso Asher Dindindin papa wasu wachia aha ene yebra onso de bright Asiama umuti Dindindin tisamre yoko aduma hingwane ni ewo Yesu Kristo di munti biwa nubebia ubia shasi ne bompa ne deuradiasi dana se I want us some more, one not domoso, one not quaso, Adia Dumia, Dana se, Shenidan Yampa, and then Yamia Sema by Sikampim Pim Timinto, Sikampim Pim Timima and Sanka, hey, Yamipasa was here, Yamipasu, we are Mopo, Yamipasu was here, Yamipasu,
2: we are Mopo, Ikata
0: Kababa se badabu in the name of Jesus Christ ye bompaye ye ju awrade ahoden and sama abeya ho dini ye tumi entimi emaye fa nso asemi mu ye fa ntua na monti mi mompaye ye kache wo su nyankopon se wono a wode adom wanwaso bi dum nipa wetimi gina na sam so bompaye de na sam tua na mon ehu na nimu nyam no anadwi awrade firi ho suru musuru oma na ho dini oma ne tumi oma ne ho sra oma na adom wanwaso no emra ye so anadwi akase awrade yesu anadwi ya se anya wani madom wasema abeya emu awodin bia ani tumi bia ani musre bia ani adum bia efri suru ba yeso a ye betumi aso aseme mu adia ye juma owu yesu e shegu yeso ewo yesu keso de mu bi wanena bampae de wanena bampae esa dabo katone da barabu sadede bana barabu kapa pato bana barabu se Shoma da bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana b Kasada da da da da da da da da da da da da da da da da in the name of Jesus Christ. Ye di ka bompae. Di twatwo no point no matter ne na ye gina so ne adia bompae. Tori se papu ya pese ye ye ni yentimi. Na mo boni ayempe. Na se papa ye pe ni yentimi na boni ayempe ene ye dia. Ni je se bibiti ye mu. Hey, I dare to win a control. I dare a two win a maw yet the ensem fata. Maw shrink and coupon seven seram. And I be a bumpire.
2: Jesus.
0: So I'm not quite so a tree of what to say. Tibia, you woman yam pay. And so you betty and in your tomb. And a radde and fan and sank. A radde and fan and sank.
2: In the name of Jesus.
0: Yes, yes, yes,
2: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, y